bu ne? Le Balkan'a nezike 20 devlet şey bu. La Amerika Latin nezike 16 17 devlet öyle demek şey bu. Afrika nezike 20 24 devlet şey bu. Asya hegemonik devlet şey bu. Me kurda duye demek de zaman serdeme ne girdi? Hem dur bunç serdeme. Xelke bahsa devlet axu bakın axu devlet axu kir. Me bahsa ve kedir ki saat çende ne vecib ki emi saat çende emi pek kija malayıp mesin emi pek kija ağayıp mesin. Emi çoğu dese serok aşira maşkın emi çoğu peyse aşira bu mesin. Emi böyle serdeme de bu. Serdama şari despekir, megot embraye iken. Serdama bratiye despekir, megot navola kılaş ama hemi barsuat tebden. Hemi tola hoş tebeken. İcabı ciber ve ki, ve demedi, hem giştine ve ki ku, evcar, hem zamanı serdeme bize ve biken. Vakti yok hem zamanı serdeme bize ve biken, bağır biken hemi serkevin. Çünkü, Kürt milleteki zireke, milleteki şarazeye, milleteki hudan ezmune, milleteki huragire o milleteki xodan tecrübeye ki teyru tesele. Vi tecrübeyi merudkare devlet anji avabke, merudkare mafiqul hamu parçaya jibi desbxe, o merudkare yegirtina xuş jibke. Tamaşeyi cihan ebken. Mazın terin boks, yok boks edike, agit kabayala, yekemi cihani, kurde. Ben nasıl ama kuy kurdiji der kevitem meydane. Kickboksi namu fazile yekemi cihane. Le karate yeki diye kurd heye yekemi cihane. Le topa pe heye le Almanya ko deniz unda ve le Almanya ve kahramanı Almanya hatta des nişan kirin. La ve ki kurda o kadin nasıl ama kurdi der kevu o bahamu cihane. Vak lawe kurt ve gence kurt nastike. Moda cilu bergi kiçeki kurt, jineki kurde cihani hejan diye. De mesele teknolojiye deye, de NASA'yı da kurt heye. Mesele teknolojiye deye, ji X'ye bigre, hatta gelek platformin mazinyen nev devleti, kurt, lawe kurt, keçeyin kurt, benavi kurt navdene. Mazintirin filmi şarikunna amade dikin o berje amade kin hata peşandan liser şervanu lavin kurdu gerilo peşmergeyin kurd hata çekirni. Yani kurd Brojil İtalya Mazintirin halata niştimaniya İtalya seroke ki kurd var girdi. Niçirvan bazen seroke helima kuşsanı ve halatı var girdi. Halata Skarov ya aşitiye Leyla girt, gelek kesen ve Leyla zana ver girt, gelek kesen Kürt ver girt. Yani, de aştiya heremede Kürt nüke rolü kut binin, hamı cihan bahsabı yeket ket. Yani cajber ve çendi, devet em dif zamanı serdemi, dif pedviyen serdemi, dif rıhı serdemi, o dif dağhaziyen serdemi bizabibken. Cajber ve ki, siyaseta seruk barzani, سیاست سرکاتی هرم کردستان سیاست سرکردی هرم کردستان دو وی سردمه ده سیاست که راست و داخواز آشیتی و بلندگرن آلا آشتی با همو آلاتین جیران و با ناخو سرکفتین نشانده دست پیش خریه برس عبدالله اوجالان جبو ترکیه و جبو چارکرن پرسا کردی برهکین دیالوگی و سیاسی و به هفته گیشتین زمانه که راست و درست و زمانه سردمه و دویت مرو پشتوانه بکد لروج آوای کردستان مسئله انتگره بگله کسا حنگی خون یاری خو پیکر لیم گیشتن وی قناه که بزاوه که گلک سرکفتی پینگاوه گلک سرکفتی آویتنه زمان سردمه بزاوه کرن و دی خوبی گینه مافی خوی دومایی جی روجلات کردستان دست پیکی گاوه که گلک مزن آویتن ها پیمانی و یا گرتین را گهاندن لی دوید او جی بنامایا وی تجی بکن ده هر واری ده کومیته و لجنه یا گرتنا خواه بکن ده نوا جمعواری ده و له هر جبهه کی وی یا گرتنا خو نشان بدن نکو به عقل حزباتی ها پچوک بوی زمان ناشرین حزباتی ها پچوک لبنده بین که کی دش کسنی بخواد اجا دوید دش وی یکی بردن که امکار بین سرکه بین Böyle gudan hijab rumet ve hafte jime evdat basa van khala biken, basa van ruda ve ingiling biken. Hatta bername ekidinem hevdu binin

0: します。終盤してほう。ご視聴ありがとうござい
1: ます。Selamet, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturan bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan hoş geldiniz.

ze dest bekir ve ke bigre o pişra ya girtine çeke kuş bu mafin xu deskeftin xu bi parize kar bike pek ve kar bike jibili pek ve kar kirine me çerek ek dinine rabbi taybeti roj avay kursan jibili pek ve kar kirine am nikar çi deskefta paris dvetam deste yapdı bir Lisser mesele otokem binerim ve dumayı em berdağım lisser konağı açtığı bastıkın. Her bernameye gideceğim pişkeki giring ya bernameye em jibu konağı açtığı vat kadinin. Bu içe. Konağı açtığı bu mekurda giringe. Em kurt duhazın ku idi keşeyin me arişeyin me beşer be zulmü zordariye be redkirini be inkari be jinabirini be imhakirini be cinusayda be komkuji hem çare bakın diroka metijiye ji komkuji ve cinusaydu ji zordariye yani düşmün hem berdan ve zordariye kiriye le Türkiye ji sistema Türkiye liser binama radu inkari hati hava kirin. Yani de otek devleta Türkiye hava kirine liser binama Türkiye yek millete yek devlete hati hava kirine kurdu o kemlete ve inti li Türkiye red kirin. Liser binama rada van millete ev devleta Türkiye hati çekir. İce Aliye Kup 40 sal 5 sal şar kir dibejit ki ez edi bişer min hebuna kurda nişanda. İdi kesin her şey kurda inkar biket. Bişar kurt cüraati vergirtin, mafi huy akhaftini vergirtin, ketin parlamene, de gelek saziye de cih peyda kirin. Dved, yani kurt idi, heyev, hebuna hu nişan detu, dikare hu temsil jibke. Bir rengi hu. İca dved enveya çava çare biken, dved evcar emkabata hu vegverinin siyasi bir tamami, و اوجار بخبات سیاسی به تکوشین سیاسی او دستکفتین هی بپاریزن و بخبات خوی سیاسی و جواکی دستکفتین خوب مزان تر بکن چوا؟ مسئله خواندن زمان کردی چوا؟ مسئله دستخصنا ناسنما کردی چوا؟ برنا باجار این کردی بریکا باجار وانیان بید بریکا برین هرمی بید یا مهم؟ Kurt xubre ve ben, bajari xubre ve ben. Yedi, dürüstkirina cilinu, lise binama niştimanihu neteveyu, be hizreki azat. Yani perverdekirinu, peygihandına zarukin kurt. Adivet, yani vahtök envan pengava bavijin, hem xabata meya bori valan açit, muata kazancılike, O hem jibo deskevten zedetir, dikari meydanı jibo huveki. Yani rek bo huveki. Şer hata ardakiye. Pişti şeri bijberveye ki, yani ev gelekes rakhına digirin. Kine rakhına digirin, eko lidici konağa açtığı dert kevin. Tişteki acebe, evi kohteki kurdal bakırı kursanı şer dikir, Dikotun boç vana şart kin dijatiya tevgara kurdi yedikirin. Vatuk agribes radgant, diji agribesi derdi katin. Şer dikir, diji şeri derdi katin. Çalakiyan dikir, çalakiya şer mezar dikirin. Enüket bice bira bes aşer, edi emi bir diyalogi, danıslandini, bir siyasi emi bir mesele. Mesela kurdi çarep günü, bigin hedef ahı, Evca Cidbeci'nin onun hiyanet al kurdadaki onun çava şerit radvesinin onun çava çeki datinin. Yani vanra ne merudkare biçe, çepe ne merudkare merud biçe rastı. İcaç berveye bir yara kuatiye vergirtin, bir yara siyasi bunu, bir yara bir siyasi çare kırna, pırsa kurdi, bir yara helve şandine, bir yara çekdanine, o bir yara ku bikeve nav siyaseti ve bi siyaseti hu biginin armancı hu bir yara ki gelek dürüste ve bir yara ki serdemye. Yani gelek es tamaşa evket beci hatta onuket devleti pengav naviti devleti Türkiye. Rasta. Tid beci es sisteme khabata hu bedildikim. Ezi bivim yasayı, ezi bi yasayı bizavim.

Ha, ev jî nayê watayê. Ku yê dî dubare êrişî tebke, bujbuk te tu ji holê rake êrişî tebket, tu ji serê xwe dirêjke bêje ferm ka serê me bira. Kes sen naket şu. Bine ma yek çê bûye. İdi kes nesî şu şûrî bi dirêjî kurda bike bi rengî. Çünkü teknoloji destê kurda de jî heye. Dünya hamû bûye teknoloji, internete, kompîtereke. Tu dişê bi kompîtereke xwe bigihîne hamû cihanê bi internetê. Bi droneke biçûk welata jî nav dibin. İdi ew yani bi destê mala da sê çar dron heye. Ecar ev aliyeke ku bixwaze veya bike meseleyê tundî tûjiyê dikare milyonan dronan peyda bike. Jaj beveye ki konak konağa danışlandı neye? Serdem serdama danışlandı neye? Yancı eğer serdem bir bite hev bojuna birine hevdu. Bağır bakın dünyada kese kurda feri mirin ne bu ya? Ha, kurt pişti birine le Herima Kurdistan'ı ji. Yani Herima Kurdistan'ı ev hende şehit. Ev hende kurbanidan. Enfale, kimya barane. Wêran kirina gundaye, şehid buna bi hezaran pêşmergeyên Kurdistanê, şehid buna bi hezaran welatiyên sivîlên Kurdistanê. Yani wisa hesab ke ku maleke ku şehid nebe nemaye, gundeke ku wêran nebûye nemaye, ew Kurdê ku fihetâ du fêrî mirinê û berxwedanê bibûn, ev rol herêma Kurdistanê fêrî jiyanê û avakirina jiyanê dibin. Avakirina herêma xwe dibin, avakirina bînesaziya welatê xwe dibin. Îcaş berê ke Kurd milletekî zîreke jihat ye. Lê divêt li ser zimanê serdemê. Li ser zimanê vê demê xwe bugün cinit. Tarîhê de jî diyor ki hatta nuke em çima serneketim meh çû waxtek xurgel zimanê serdemê negüncand. Nabara salên 1807 salên 1905 Salin avakirna devlet han bu. Yani serdem avakirna devlet han bu. Bas nezike hafte haşte devlet ava bu ya duyev kele. Şoraş çi bu ne, şoraşın çep çi bu ne. Le Balkana nezike 20 devlet çi bu. Amerika Latin nezike 16 17 devlet bu demet çi bu. Afrika nezike 20 24 devlet çi bu. Asya hejmarik zede devlet çi bu. Mekurda duye demede zamanı serdeme ne girdi? Em dur bunç serdemi. Xelke bahsa devleta xo avakirna xo devleta xo dikir. Me bahsa ve kedikir emi saat çende ne vejib kin emi saat çende emi pey kija malayib meşin emi pey kija ağayib mesin. Emi çoğa desi serok aşira maşkin emi çoğa peysa aşira bimeşin. Em böyle serdemi de bun. Serdama şari despekir. Me göt embraya eken. Serdama biratiye despekir. Me göt navola klaşama he emi bersuat tebdin. Emi tola xoş tebeken. İcabı ciberveye ki. Ve demedi em giştine ve ki ku evcar em zamanı serdeme bizave biken. Vakti ki em zamanı serdeme bizave biken bawer biken emi serkev. Çünkü Kürt milleteki zireke, milleteki şarazeye, milleteki hudan ezmune, milleteki huragire ve milleteki hudan tecrübeye ki teyru tesele. Vi tecrübeyi mürudkare devlet anji avabke, mürudkare mafiqul hamu parçayji bidesbxe, umru dikare ye girtina xuş şey bke. Tamaşe cihan ebken. Mazın terin boks, ek boks edike, agit kabaya da, yekemi cihan e, kurde. Ben aslında ben huy kurdici der keviten meydane. Kick boksi, namu fazile, yekemi cihan e. Likarete, yekî diye Kürt heye yekemî cihane. Le topa pe heye le Almanya ko Deniz Unda ve le Almanya ve kahramanı Almanya hatta dest nişan kirin. Lave ki Kürt ve Kudin naslamaya Kürt dert ke o bahamu cihane ve lave Kürt ve gence Kürt nasd ke. Moda cilu bergi kiçeki Kürt, jineki Kürt de cihane hejan diye. De mesele teknolojiya de ya, de NASA'yı da Kürt heye. Mesele teknolojiya de ya, ji X'ye bigre, hatta gelek platformin mazın nev devleti, Kürt, Lavin Kürt, Keçeyn Kürt, bina ve Kürt navdene. Mazın terin filmi şarikunna amade dikin, o berece amade dikin, hatta peşandan, liser şervanu, Lavin Kürt, gerila peşmergeyin Kürt hatta çekirin.
Yani Kürt Vurujil İtalya mazın trin halata niştimaniya İtalya seroke ki Kürt var girdi. Neçirvan barzani seroke herima kuşsanı ve halatı var girdi. Halata Skarov ya aşitiye Leyla girt, gelek kesen ve Leyla zana var girt, gelek kesen Kürt var girt. Yani de aştiya heremede Kürt nüke rolü hud binin hamı cihan bahsabıya kirket. Yani cajber ve çendi divet em dif zamanı serdemi dif pedviyen serdemi dif rıhı serdemi o dif dahvaziyen serdemi bizaletken. Cajber ve ki siyaseta seruk barzani siyaseta serokatı herima Kurdistan'ı, siyaseta serkirdi herima Kurdistan'ı de ve serdemi de siyasete ki rasta ve dağhoza aşitiyo bilindkirna ala aşitiyo bu hamu alatın cirano bu nahu serkeftin inşanda. Dest peş kariya biriz Abdullah Öcalan jubo Türkiye ve jubo çarakırna pırsa kurdi bireyken diyalogi ve siyasi ve behev tegiştine zamanı ki rast ve dürüst ve zamanı serdemi ve devet mero piştavan edilken. Leroj avaye Kurdistan'ı mesele entegre begele kesa hanaki hun yariye hu pekir lem geçtin ve kona hüküp biza ve kis gelek serkefti penga ve gelek serkefti avetine zaman eserdeme biza ve kirin o de hu bigene mafi hu dumayı yeşi. Rojlate Kurdistan'ı despeki gaveki gelek mazın avetin her peymani ve girtin ragandın ledvit evji binamaya ve tijibiken de her varide komite ve lijneyin ya girtina huava bikin de nava cemmavari de ve her cephe ve ya girtina hu nişan bidin. Ne ku be akli hizbatiya piçuk, bu vi zamanı naşirini hizbatiya piçuk, le bende bin ka ki deşkesini bukhat, ca divet deşveye keberdin ku emkari bin serkevin. Böyle kadar hijab rumet ve hafteyi jime evdat, basa van khala biken, basa van ruda ve ingiling biken, hatta bername ekidim hevdu binin her şadu serkefti bin. Lefri khadifim şer

Ah baba, ki dedemi baş ve inet, o cavetmen jirundu kazı hakim. Ki de hiviyamı ceh inet, o dece xavaş şirin hışyar gittim baba.